0: yakolo ya bakalise me mboka na mboka ya kana bikontina mboka
1: ndenge pourquoi dika kate ele mona likolo azwa pokwe dika kapete ele mona kate bali.